0: Radyo Şoma, ritme kalma yaşama. Radyo Şoma.
1: Radyo Şoma tenha radyo ye Farsi. Biz o çahar saate her